0: 89.9 KMOJ FM and KMOJ HD1 Minneapolis St. Paul.
1: Well, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP, HAP